En pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

15 Eylül 2026 Salı bugün. Dün Türkiye'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm okullar için başladı. Dün İstanbul'da okullar saat 10'da başladı trafiği rahatlatmak için ama artık bugün aynı şey geçerli değil. O yüzden trafikte olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, teknolojiden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Hadi başlayalım Salı gününe.

0: Ahşaptan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

hazır mısınız? Nihayet yaz bitiyor diye anlıyorum çünkü yapılan açıklamalardan ve yayınlanan raporlardan. Zira Türkiye bu hafta İstanbul başta olmak üzere yağışlı ve serin, hatta yer yer soğuk bir havanın etkisi altına giriyor diyorlar. Gündüzleri sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği, akşamları ise 15-16 derecelerin görüleceği tahmin ediliyor. Mis diye tanımlanır benim için bu dereceler. Meteorolojinin 5 günlük tahmininde hafta ilerledikçe yağış ihtimali artıyor. Yani sabah evden çıkarken güneşli bir hava görüp akşam dönüşte yağmurla karşılaşabilirsiniz. O yüzden sabahları şemsiyenizi ve montunuzu yanınıza almayı ve belki de kat kat giyinmeyi ihmal etmeyin bence. Bugün İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklığın 17 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek 25 derece görülecek. Aklınızda olsun. Poyiz ile devam ediyoruz Salı sabahına. Başımda belalar şimdi Kral Pop'ta.

Bugün Tuzlu Kahve günü. 1 Eylül'de yayın hayatına başladı Tuzlu Kahve. İlk iki bölümüyle zirveye yerleşti. Yeni bölümünde de bu akşam Mehmet ve Derin'in aileleri ilk kez bir araya gelecekler. Bazı diziler böyle birden sizi içinize alır. Karakterlerini tanıyormuş gibi hissedersiniz. Hatta her karakteri hayatınızda birine benzetmeye başlarsınız ya. Tuzlu Kahve tam olarak böyle bir dizi, böyle bir enerjisi var bence. Nebahat Çehre, Eda Ece, Burak Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Tamer Levent, Nevra Serezli ve Settar Tanrı Öğen gibi isimlerin yer aldığı Şampiyonlar Ligi gibi bir oyuncu kadrosu var. Ve Tuzlu Kahve bu akşam Star TV'de.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bal bal bal bal parmak.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
7: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
10: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
11: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
12: İstersen Neon 1.
13: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
14: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize huzur lazım.
16: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
17: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
18: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
19: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
20: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
21: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosan.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun. Pop, pop,
2: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi aktaracağım. Model'in yeni tekrisi iyi bir sevgili dijital platformlarda yerini aldı. Parçanın çıkışı grubun uzun bir sessizliğinin ardından yeniden hareketlendiği bir dönemde müzikseverlerle buluştu. Model tam 10 yıl aradan sonra yayınladığı Ölürüm Daha İyi ile geçtiğimiz aylarda hayranlarıyla buluşmuştu. Ağustos ayında Harbiye'de kapalı gişe bir konser verdi ve grubun bu yıl içindeki ikinci çıkışı olan bu şarkı iyi bir sevgilinin de söz ve müziği Can Temiz'e ait. Düzenlemeyi Model Kaan Arslan birlikte yaptı. Vokal kayıtların mix ve mastering ise Ozan Tügen'e ait. Tuğba Yurt'sa yeni şarkısı Onursuz Ozanlar'la sevenleriyle buluştu. Şarkının söz ve müziği Mert Carim imzası taşıyor. Düzenlemede de Mert Carim'in yanı sıra Muhammed Ali Beşiktaş ve Berkay Kurt yer alıyor. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demir Duker ben. Bugün 15 Eylül Salı, günün başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışını Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde yaptı. Konuşmasında PISA sonuçlarına değindi, Türkiye'nin başarı grafiğini yükselttiğini hatırlattı. Bu başarıyı küçümseyenleri hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz dedi. Erdoğan öğrencilere sosyal medyayı bırakıp ümitsizliğe kapılmayın, ülkenize güvenin diye seslendi. CHP, mutlak butlan kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Parti sözcüsü Sarı, kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise bu, Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak ifadelerini kullandı. İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekili Medine Pamuk istifa etti. Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili seçimi 21 Eylül Pazartesi günü yapılacak. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Zanlıların bu süreçte FETÖ'den talimat aldıkları iddia ediliyor. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinin işlendiği bölümlerle ilgili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi dün ifade verdi. Motorinde yükseliş devam ediyor. 6 lira 62 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Doğu illerinde motorinin litresi 100 liraya yaklaştı. Benzin ve motorin arasındaki fark 15 liraya çıktı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre serin hava ülkenin batısında cumaya dek kalacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26, İzmir ve Antalya az bulutlu 31 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da dikkatler Trabzonspor deplasmanında. Sarı Kırmızılılar zorlu maça Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor. Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak. Amili erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Gruptan çıkma umudunu son maça bırakan milliler D grubu 5. maçında yarın saat 17'de Letonya ile karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ani su baskınlarına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu Abant Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.

15 Eylül 2026 Salı bugün. Bu hafta için birkaç etkinlik önerim olacak. 20 Eylül'e kadar Güçler Zamanı Japonya sergisini görebilirsiniz. Mesela Dijital Deneyim Müzesi'ndeki sergide Japon sanatından ilham alan 400'den fazla eser dijital teknolojiyle yorumlanıyor. Yani klasik bir sergi gezmekten daha çok Japonya'nın sanat ve estetik dünyasının içine giriyorsunuz aslında. Şerefiye Sarnıcı'ndaki Seçkin Prim Dün ve Bugün sergisi görülebilir. Modern heykeller 1600 yıllık Sarnıcı'nın su ve ışıkla kurduğu atmosferin içine yerleştirilmiş. 16 Eylül'de yine Kadıköy İstanbul Kitapçısı'nın terasında terasta caz var. Şebnem Ferah 18 Eylül'de İzmir Arena'da sahnede olacak. 24 Eylül'de ise Şebnem Ferah İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta konser verecek. Aklınızda olsun.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
11: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Spor haberlerine bir bakalım. Sezonun ilk milli takım arası yaklaşırken Avrupa'nın 5 büyük liginde en iyi performans gösteren isimler, oyuncular belirlendi. Listede A milli takımdan da bir isim yer alıyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi yani Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Lig 1'de şu ana kadar oynanan maçlara göre en iyi performans gösteren 30 futbolcu belirlendi. Bunlardan biri de tabii ki 28 numarada yer alan Arda Güler. Mbappe 4, Jude Bellingham 6. sırada bu arada ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olympique Marseille ile mücadele edecek. Şimdiden başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Ve Melabedel ile devam ediyoruz salı sabahına. İki tas çorba, şimdi popun kralı Kral Pop'ta. Gözler...

anca kalır ön sözüm. Haydarpaşa Garı yıllar süren bekleyişin ardından 13 yıl aradan sonra 26 Eylül'de ilk etabını açıyor biliyorsunuz. İstanbul Haydarpaşa Garı arazisinde Marmaray ve hızlı tren çalışmaları sırasında 2018 yılında tesadüfen ulaşılan arkeolojik kalıntıların ardından tarihi garda çalışmalar başlamıştı. Kalkedon yani Kadıköy kentine ait olan bu alanda M.Ö. 5. yüzyıldan Osmanlı dönemine kadar uzanan çok katmanlı bir tarih gün yüzüne çıkarılıyor. Yani aslında Kadıköy'ün tarihi yeniden yazıldı bu çalışmalar sırasında. Tabii 26 Eylül'de eskisi gibi bir tren garı olarak faaliyet göstermeye başlamayacak Haydarpaşa Garı, kültür sanat merkezi olarak karşımıza çıkacak. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul Ayağı ile birlikte Haydarpaşa'nın ilk etabı ziyaretçilere açılacak. Merakla bekliyoruz.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
7: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
8: Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Kahve makinesi deyince vatan.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
13: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
14: Büyük rahatlık PTR.
15: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
17: Bizim huzur lazım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
18: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
19: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
5: İkinci el araçlar %20'den

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Bugün yenin enerjisiyle uyandım. Hissediyorum bugün çok bomba şeyler olacak.
4: Biz her halinize hayranız küçük oldu.
5: Hatun Hanım aradı.
3: Yarın bize kahveye geliyorlar.
5: Can bakar mısın, ben saçma sarı attıracağım da. Yalnız teyze gibi durmasın yani.
6: Ama siz artık çok oldunuz. Bir gözünüz toprağa bakıyor. Yazıktır, insan olamamışsın.
7: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.

Dün Türkiye'de tüm okullar 2026-2027 eğitim öğretim yılına başladılar. Dolayısıyla bugünkü trafik geçtiğimiz haftalardan ve aylardan farklı olarak biraz daha yoğun farkındaysanız herkese sabırlar ve kolaylıklar diliyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bugün İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklığın 17 dereceye kadar düşmesi, gün içinde de en yüksek sıcaklığın 25 derece olması bekleniyor. Ama yurt genelinde de yağışlı ve serin bir hava etkili olacak bu hafta. Aklınızda olsun. Gidiyorum. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: 15 Eylül Salı sabahından günaydın. Çağlar Demirdöker ben. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk durağı bugün Hürriyet gazetesinde sürmanşet ilk zil çaldı. 3 aya yakın tatilin ardından 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için dün ilk ders zili geniş güvenlik önlemleri altında çaldı. Ülke genelinde 21.103 okulda 6.105 polis ekibi nöbet tuttu. İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı ve drone destekli güvenlik uygulaması yapıldı. AKOM'da 50 bin kamera toplu ulaşımı izledi. İlk günü heyecanla kucaklaşan öğrenciler 16 Kasım'da ara tatile girecek. Sabah gazetesine uzanalım. Manşet: eğitimde ilkemiz fırsat eşitliği. Türk gençliğinin yükselen başarı grafiğinin PISA 2025 raporuyla tescillendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, kalitesini arttırmak için her türlü imkanı seferber ettik dedi. Sözcü gazetesi ise dedektör var, kitap yok manşetiyle karşılıyor bizi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenciler okullara güvenlik nedeniyle el dedektörüyle aranarak alındı. Başta İstanbul olmak üzere ise birçok şehirde ders kitaplarının %70'i okullara ulaşmadı. Okul yönetimleri öğretmenlerden eksik kitapların PDF'ini EBA üzerinden akıllı tahtalara indirerek ders yapmalarını istedi. Geçelim Milliyet gazetesine, muhalefetten bir manşet var. Yenilik Partisi'nin Yargıtay'a yaptığı başvurunun ardından isim krizinin yaşandığı Yeni Parti'de dikkatler bugün toplanacak MYK'da. Parti kulislerinde Yeni Parti isim değiştirmek zorunda kalırsa yeniden vazgeçilmeyeceği, bu isme bir ek yapılabileceği konuşuluyor. Gazetelerdeki son durağımız Posta'da ise spordan bir manşet var. Fenerbahçe zirve yarışında yer aldığı Sarı Lacivertliler İsmail Kartal'ın istifadan vazgeçmesinin ardından ilk maçında Gaziantep'le deplasmanda golsüz berabere kaldı. Galibiyet hasreti iki maça çıkan Sarı Lacivertliler haftayı 7 puanla 11. sırada kapadı. Lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalında sürücülerimiz için bir manşet var. Akaryakıt ürünlerinden motorinde yükseliş devam ediyor. 6 lira 62 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Doğu illerinde motorinin litresi 100 liraya yaklaştı. TRT Haber'e uzanalım. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisine ilişkin bir gelişme var. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bir cansız erkek bedenine ulaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada gerekli tüm işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Habertürk'ün manşetinde ise Kaşif Kozinoğlu var. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için de geçen hafta Fethi Kabir işlemi gerçekleşmişti. Basın turunun son durağı bugün Anadolu Ajansı'nda dünyadan bir manşet var. Litvanya Cumhurbaşkanı Nausėda ülkesinin hava sahasına giren insansız hava aracının NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Önce Vilnius Havalimanı'nın faaliyetleri ve hava sahası kısıtlandı, ardından saldırı tehdidinin kaldırılmasıyla havalimanı faaliyetlerine yeniden başladı.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması

0: çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 15 Eylül 2026 Salı, haftanın ikinci günündeyiz. Evet, büyük olasılıkla şu dakikalarda yine birçok yerde trafik var. Dün 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günüydü ve inanılmaz bir trafik yaşadı herkes. Büyük olasılıkla bu hafta bu şekilde devam edecek ama önümüzdeki hafta her şey oturmuş olacak ve biraz daha sakinleyecek trafik, merak etmeyin. 2 saat boyunca ben Arzu Kaya sizlerleyim, en sevdiğiniz şarkılarla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: diyor.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: 10-16 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Bu fiyat bugüne özel.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata,
2: happy sigorta. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

bu sabah size çok güzel bir sürprizim var. İlerleyen dakikalarda bir yarışma yapacağım ve yarışma sonucunda aranızdan bir kişi İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkı Viyalen'de 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Kulağınız gözünüz bizde olsun çünkü birazdan başlatacağım yarışmayı. Evet, Pop'un kralındasınız. Keyifli bir salı sabahı devam ediyor en sevdiklerimizde. Hayal ve umut işbirliğiyle gerçek aşk sizin için.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Müzik dünyasından çok güzel, çok gurur verici haberler var. İngiliz gazetesi The Sun manifesti manşetine taşıdı. Dua Lipa'nın desteklediği yeni ve popüler kız grubu İngiltere'deki ilk konserine sadece birkaç hafta kala dünyayı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Haberde grubun Türkiye'deki başarısının ardından uluslararası görünüm

ünlülük kazandığı, Dua Lipa'nın davetiyle dikkat çektiği ve İngiltere'ye açıldığı detayları yer alıyor. Manifest grubu, hatırlayacaksınız geçmiş yıllardan, dünyanın en ünlü gruplarından Spice Girls, Girls Aloud ve Little Mix gibi efsanevi kız gruplarıyla karşılaştırılıyor. Bu gerçekten çok önemli. Henüz İngilizce şarkı yayımlamamış olmalarına rağmen Spotify'da aylık 7.3 milyon dinleyiciye ulaştıkları belirtiliyor haberde. Yazın başlarında Kosova'da düzenlenen Sunny Hill Müzik Festivali'nde sahne almaları için onları bizzat davet eden ve büyük başarılara imza atacaklarını söyleyen Dua Lipa'nın desteğine sahipler. Yolunuz açık olsun kızlar. Dünya sizi tanımaya başladı. Başarı yanınızdan eksik olmasın. Evet, madem Manifest'ten bahsettik, o zaman dinleyelim. Manifest ve Ajda Pekkan işbirliğiyle hileli popun kralı Kral Pop Radyo'da.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış be.

0: Kralsın ya.
1: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobil yekenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
10: Getir, bir mutluluk getir.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
13: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
14: TEB o kadar iyi ki TEB.
15: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sweatshirt ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sweatshirt 249.99 TL.

0: Ekmekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
1: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: 14-21 Eylül tarihleri arasında.

0: üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: Neon 1. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy
2: sigorta. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğinizin ilk saati geride kaldı. Yeni ve son saatteyiz. Emin olun bu saat içinde de çok seveceğiniz şarkılarla devam edeceğiz. Evet, Violent Tema Park'a giriş davetiyesi için bir yarışma yaptım ve kazanan dinleyicimiz belli oldu. Bize mesaj gönderen 5. kişi Gülden Sazak. Tebrik ediyorum Gülden seni. Seninle birlikte 3 kişi daha sabahtan akşama kadar eğlenceye doyamayacaksınız Violent Tema Park'ta. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum sizlere. Kazanamayan dinleyicilerimiz, gözünüz kulağınız bizde olsun. Her an bir sürprizle karşınıza çıkabiliriz.

0: Hayattan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
4: mutluluk getir. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Standart vadeli, ileri vadeli...

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci günündeyiz. İlk günü geride bıraktık. İlk gün bayağı bir yoruldu. Veliler, öğrenciler, öğretmenler. Heyecan vardı, karmaşa vardı, trafik vardı. Bugün biraz daha rahatız ama aynı heyecan tabii devam ediyor. Hafta boyunca da edecek belli ki. Peki neler yaptınız, ne hissediyorsunuz? Özellikle velilerin düşüncelerini çok merak ediyorum. Birçok veli okullar açıldı diye çok mutlu. Çocukları okula gönderdikten sonra kahve keyfi yapıyorlar. Hele bir de en popüleri şu, veliler toplanırlar, çocuklar okulda kahve içerler ya da kahvaltı yaparlar bir yerlerde. Çok zevklidir değil mi? Ben o dönemi çoktan atlattım. Benim oğlum bayağı bir büyüdü artık üniversitede ama o yılları özlemiyor değilim. Pekala, paylaşmak istediğiniz mesajlarınız varsa lütfen gönderin. 0533 781 74 74. Siz mesajlarınızı yazarken ben de size Poison çalacağım. Uyuyamadın değil mi? Aklım.

0: Velilerimizden mesajlar gelmeye başladı. Sevgili Cem yazmış. Sabah çantayı sırtına takıp evden çıkınca çok gururlandım. Bir tarafta artık kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor diye seviniyorum. Ama diğer tarafta sabah erken kalkması, uykulu uykulu öyle yürümesi beni biraz üzmedi değil. Tabii ona belli etmiyorum. Aman Cem, sakın etme. Olsun. Uykusuz da olsalar hayata alışmak zorundalar. Banu yazmış. Çocuklar okula başladı diye mutluyum ama ev bir anda sessizleşti. Sabahki koşuşturmayı bile özledim. Sanırım annelik böyle bir şey. Giderken rahatlıyorsun, kapı kapanınca özlüyorsun. Banu, öyle gerçekten de. Ama bir süre sonra sen de alışacaksın. Aylin de bir mesaj göndermiş. Bugün çocuğum okula giderken çok mutluydu. Ben de onun mutluluğuna sevindim. Bence en güzeli de bu. Okula korkuyla değil, merakla ve heyecanla gitmesi. İnşallah bu duygu bütün yıl devam eder. İnşallah Aylin'cim. Ve bir mesaj daha Levent yazmış. Yeni eğitim yılı hepimize hayırlı olsun. Çocuklarımızın sadece derslerle değil, hayatta da güzel şeyler öğrendiği, kendilerini değerli hissettikleri bir yıl olsun. Umarım çocuklarımız için...
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam.

0: Akses 25 yaşında.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüş özel fırsatı sakın kaçırma.
9: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: İstersen Neon 1.
12: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
13: Sen nasıl bir kralsın ya?
14: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
15: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Reklam.
16: Kabus, bana anlatmadığınız bir şey kalmadı değil mi, eminsiniz?
17: Yengem saldırdı, kadına saldırdı.
16: Oğlum, git onların oğlu.
18: Ayrıldık mı biz? Ayrıldık belki de.
17: Siz nasıl bir çiftsiniz kardeşim?
16: Elçiyiz biz. Allah korusun. Aydınoğulları ile Kutay Gider birbirine girmişler.
19: Bu aileden olmaz.
18: Hiç olmaz anneanneyen, bir daha düşünsen.
19: İki cihan bir araya gelse zinhar.
20: Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız.
21: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
7: getir. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Türkiye best modellerini arıyor.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Güneşin Krallığı'nda mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: %200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Arda Güler Real Madrid'de yaptığı sezon başlangıcıyla İspanya'da yıldızını parlattı. Rayo Vallecano maçında son 20 dakikada oyuna girmesine rağmen manşetlere yerleşen genç futbolcu için Eflatun Beyazlıların teknik direktörü Jose Mourinho takıma kalite kattığını aktardı. Zeynep Sönmez WTA 500 turnuvasında ilk rakibini eledi. 24 yaşındaki tenisçi Caroline Dolehedi'ye set vermedi. İkinci tura yükselen Zeynep Sönmez, dünya 16 numarası Iva Jovic'le yarın karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ani su baskınlarına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi,

0: resmi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Temiz tuvalet arıyorsan
1: Opet'te duracaksın.
0: Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: reklam.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bugün yenin enerjisiyle uyandım. Hissediyorum bugün çok bomba şeyler olacak.
3: Biz her halinize hayranız küçükoğlu.
4: Hatun Hanım aradı.
5: Yarın bize kahveye geliyorlar.
4: Can bakar mısın, ben saçma sarı attıracağım da. Yalnız teyze gibi durmasın yani.
5: Ama siz artık çok oldunuz.
6: Bir gözünüz toprağa bakıyor. Yazıktır, insan olamamışsın.
7: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 15 Eylül Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. İstanbul Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası sonrasında dün su yüzeyine çıkan cesedin Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu anlaşıldı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Senaristlerden Raci Şaşmaz, Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulanmıştır, birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur dedi. Gülistan Doku soruşturmasında başlatılan 6. dalga operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisinin Alanya'da görevli emniyet mensubu olduğu öğrenildi. Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Zanlıların bu süreçte FETÖ'den talimat aldıkları iddia ediliyor. Adalet Bakanı Gürlek, sebze meyve fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik bir operasyon başlatıldığını duyurdu. 1029 çiftçinin beyanı alındı, 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Yeni başkan vekili seçimi 21 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Yeni eğitim öğretim yılı dün bir dizi yeni güvenlik tedbiriyle başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullarda güvenliği en üst seviyeye çıkarmak için 7 bakanlığın önemli bir protokole imza atacaklarını duyurdu.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Arda Güler Real Madrid'de yaptığı sezon başlangıcıyla İspanya'da yıldızını parlattı. Rayo Vallecano maçında son 20 dakikada oyuna girmesine rağmen manşetlere yerleşen genç futbolcu için Eflatun Beyazlıların teknik direktörü Jose Mourinho takıma kalite kattığını aktardı. Zeynep Sönmez WTA 500 turnuvasında ilk rakibini eledi. 24 yaşındaki tenisçi Caroline Dolehedi'ye set vermedi. İkinci tura yükselen Zeynep Sönmez dünya 16 numarası Iva Jovic ile yarın karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Selamlar, ben Mert Rusçuklu. Nasılsınız? İyi hissediyor musunuz bugün? İyi hissetmeye ihtiyacım var diyorsanız, size küçük bir işinizi kolaylaştıracak diyor. Evet, bazen çok küçük şeyler yapıyoruz. Arkamızdan gelene kapıyı tutuyoruz mesela, adres sorana tarif ediyoruz iyi niyetle, ağır poşet taşıyana yardım ediyoruz gibi gibi şeyler. Yani yolumuza devam ederken aslında biraz biz de iyi hissediyoruz bunları yaptığımızda. Bunun gerçekten bir karşılığı da var. Başkalarına yardım etmenin, yardım eden kişinin iyi hissetmesiyle ilişkili olduğuna dair. Evet, belki de iyiliğin güzel taraflarından biridir bu. Tek kişilik başlayıp iki kişiye birden iyi gelebiliyor. Üstelik büyük şeylerden bahsetmiyoruz. Bir insanın hayatını değiştiremeyiz neticede ama onun gününün birkaç dakikasını kolaylaştırabiliriz. Zaten dünyanın biraz daha yaşanır olması sanırım böyle oluyor. Herkes birbirinin yükünden küçük bir parça aldığında. Peki siz hangi yükünüzün bir parça da olsa alınmasını isterdiniz şimdi?

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasını

0: Sabahlar'dan tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Yakın zamanda özlediğiniz, görüşmek istediğiniz bir arkadaşınıza bir araya gelme fırsatınız oldu mu? Bir kahve içelim dediniz mi? Dile oturmuş bir söylem değil mi? Bir kahve içelim diyoruz. Dikkat ettiniz mi? Bir arkadaşımızla konuşmak istediğimizde çoğu zaman seninle ciddi bir şey konuşacağım demeyiz yani. Bu biraz da rahatsız edici gelir. Ama bir kahve içelim mi diyoruz. Kahve aslında işin bahanesi. Öyle denir ya, kahve bahane. Bir iletişim araştırması var. Birlikte yemek yemek ya da bir şeyler içmenin küçük ritüeller bunlar. Küçük ritüellerin insanlar arasındaki yakınlığı destekleyebildiğine dair bir veri. Evet, bir şeyler yiyip bir şeyler içmek iyi geliyor bize. Bu yüzden bazı konuşmalar masada başlamıyor, dolayısıyla bir kahve geliyor, çay geliyor. İlk 5 dakikada havadan sudan sonra mesele açılıyor. Gerçek mesele. Ben sana bir şey anlatacağım. Dur bak sen bir dinle beni. Sonra o cümleden sonra kahve soğuyor, çaylar soğuyor, yenileniyor, tazeleniyor. Birbirimize ayırdığımız belki sadece 40 dakika. Günün en güzel sohbeti, o bahanesi çok olan ve soğuduğunu bile fark etmediğimiz...

Ne çok beklentimiz var değil mi? Hayattan çok beklentimiz var. Evet. Sadece hayattan mı? Birçok insandan da beklentilerimiz var. Ama bunu genellikle hayata genelliyoruz. Arabadan iniyoruz, arkadaşınız önden gidiyor, sonra dönüp sizin gelmenizi bekliyor mesela. Küçük bir hareket ama insan fark ediyor bunu. Asansörün kapısını tutar birileri mesela. Nezaket alıp masaya oturmadan diğerini beklemek mesela. Yürürken geride kalanın hızına düşmemek. Özellikle spor yapıyorsanız açık hava koşularında geride kalanı beklemek, tempoyu düşürmek. Seni hesaba katıyorum demenin bence ortak mesajı bu. Değil mi? Hepsinin ortak mesajıdır. Seni hesaba katıyorum, sen varsın, benim için önemlisin. Zaten insan ilişkilerinde de sevgiyi büyük cümlelerde arasak da genellikle gündelik hayatın içinde daha sakin, sessiz işaretlerle öne çıkıyor. Birinin hızına ayak uydurmak da onlardan biri mesela. Filmlerde, dizilerde fazlasıyla alıştık. O büyük büyük cümlelerin hayatımızda duyulmasını bekliyoruz belki ama gerçek hayat öyle değil. Davranışlar,

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Şu an evlerinde bizleri dinleyenlere soralım. Evinizin en güzel yeri neresi? Herkes için evinin en güzel yeri vardır muhakkak. Herkese göre de değişir bu. Mesela yeni bir ev bakarken genellikle oturma odasının, salonun büyüklüğünü sorgularız, değil mi? Manzaraya bakarız, mutfağı inceleriz. Ama bir süre yaşadıktan sonra evin en sevdiğimiz yeri bambaşka yer haline gelmiştir. Sabah güneşinin vurduğu küçük bir sandalye belki, balkonun bir köşesi, mutfaktaki pencerenin önü belki. Evet, insanların mekanlarla kurduğu bağ çok değişken. Bir yere verdiğimiz değerin yalnızca fiziksel özelliklerinden değil, orada yaşadığımız deneyimlerden beslendiği gösteriliyor. Bu önemli tabii. O yüzdendir çocukluğumuzdaki küçük bir oda bugünkü büyük bir salondan çok daha kıymetli gelir. Ev dediğimiz şey de genelde bize metrekarelerle verilse de biraz eşya, değil mi, yanında dört duvar. O dört duvar arasında güzel anılar yoksa, iyi deneyimler yoksa pek bir anlamı olmuyor.
1: Aşk bir araçsa sana varmaya,

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar, sevgiler herkese. Bugün üzerinize düşen sorumluluklar sizi yordu mu şu dakikalara kadar? Evet, çok fazla sorumluluğumuz oluyor değil mi? Ve yaşlarımız ilerledikçe o sorumluluklar daha da artıyor. Öyle ki çalışma ortamlarındaysanız çarpı iki. Evet, bazı insanlar vardır ama ne sorarsanız sorun ben hallederim der. Yani o sorumluluğu ekstra üstüne almak ister. Bir yere gidilir, gidilecektir, o halleder. Bir sorun çıkmıştır, o çözer. Herkes zamanla buna alışır. Sonra da ilginç bir şey olmaya başlar. Kimse ona senin bir şeye ihtiyacın var mı diye sormamaya başlar artık. Ailede bu görevi kim üstleniyor sizde? Evet, her ailede vardır bütün sorumluluğu üstlenen. Ya da iş yerinizde, çalışma ortamınızda, tamam o iş bende der, ben hallederim der. Güzel insanlardır bunlar. Çevrenizde sürekli başkalarının işini çözen biri varsa sorun bugün ona. Evet, nasılsın, sen nasılsın? Hep sen üstleniyorsun da seni unutuyoruz. Cevabını gerçekten dinlemek lazım. Yardım teklifi olursa en çok hak eden insanlar da onlar oluyor çoğu zaman.

0: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Moto
4: Ekspertiz. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Yeni aşıklar var mı bizleri dinleyenler arasında? Evet, yeni aşıklar. İllaki genç aşık olması gerekmiyor. Yaşın önemi yok aşkta, değil mi? Peki ne yapıyorsunuz? Birbirinize anlatacak çok hikayeniz vardır diye tahmin ediyorum. Hiç susmadan konuşulan buluşmalar genelde böyle olur. Fakat bir süre sonra birlikte susabildiğin anlar geldiğinde gerçek ortaya çıkar. Evet, bazı insanlarla böyledir. Yeni tanıştığında sessizlik tedirgin eder. O yüzden sürekli bir şeyler söylemek istersin. İlişkilerde özellikle. Havadan, sudan, trafikten fark etmez. Bir konu bulalım da sessizlik olmasın misali. Ama yıllar geçtikçe başka şeyler olur. Bir dönüşüm olur adeta. Arabada giderken hiç konuşmadan 10 dakika geçirebilirsin. Aynı odada biri kitap okur, diğeri bir başka şey yapar. Kimse o sessizliği doldurmak zorunda hissetmez. Bunun sebebi ilişkide olumsuzluk gibi düşünülse de tam aksine aslında ilişkilerde güven arttıkça sessizlik rahatsız edici algılanmamaya başlıyor. Yakınlığın güzel ölçülerinden biri belki de budur. Sürekli konuşacak bir şey bulmak değil de konuşacak bir şeyin olmadığında da rahat kalmak.

Bugün güzel haber alanlar var mı aramızda? Güzel haber duymaya çok ihtiyacımız oluyor çoğu zaman. Ben beni arayanlar olduğu zaman güzel bir haberin varsa söyle, yoksa başka bir konuya geç diyorum. Gerçekten öyle. Başınıza güzel bir şey mi geldi mesela? Anlatırken cümlenin başında hemen şunu koyarsın. Yanlış anlaşılmasın ama, övünmek gibi olmasın ama, çok büyütmeyelim ama. Sevinci anlatırken bile biraz özür dilemek istiyoruz. Bu bizim kültürümüzde de var. Bazen karşımızdaki insanın kendini kötü hissetmesinden çekiniyoruz. Gösteriş yapıyor gibi anlaşılmasından çekiniyoruz, değil mi? Oysa güzel haberi paylaşmak önemlidir, iyidir ve çoğumuzun da ihtiyacı var güzel haber duymaya. İnsan hayatında zaten yeterince zor haber alıyor. Arkadaşımızın işi yolunda gitmiş. Bundan daha güzel bir şey var mı? Bırakalım anlatsın. Hatta biraz da büyütelim ki sevinci, o da tadını çıkarsın. Hayatın güzel haberleri az geliyorsa geldiğinde sesini kısmamak lazım.

3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access, iyi yaşa. Access 25 yaşında.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bu fiyat bugüne özel.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Kabus, bana anlatmadığınız bir şey kalmadı değil mi, eminsiniz?
7: Yengem saldırdı, kadına saldırdı.
6: Oğlum git, onların oğlu.
8: Ayrıldık mı biz? Ayrıldık belki de.
7: Siz nasıl bir çiftsiniz kardeşim?
8: Elçiyiz biz. Allah korusun. Aydınoğulları'yla Kutay gider birbirine girmişler.
9: Bu aileden olmaz.
8: Hiç olmaz anneanneyen, bir daha düşünsen.
9: İki cihan bir araya gelse. Zinhar.
10: Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız.
11: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.

0: ne sunar?
1: Federasyon ilk yarıda oynanacak derbilerin tarihlerini açıkladı. Planlamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak. Dev derbi ise 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe'yi 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da ağırlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım pazartesi saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 15. hafta maçı da 13 Aralık pazar saat 19'da oynanacak. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına çıkacak Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş, Marsilya'yı Perşembe günü saat 22'de konuk edecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Edirne İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu Abant Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: TÜBİTAK'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfbank.com.tr.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri

0: sizin için hazırladı.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB

0: Dünya Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 15 Eylül Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede güçlü bir ekonomi için öngörülebilir bir hukuk düzeni vurgusu yapıldı. Bakan Gürlek, yatırım ortamının güvenliği için çıkar amaçlı örgütlerle mücadele edildiğini belirtti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni eğitim öğretim yılının başında öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Öğrencilerle birlikte öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yapıldığını söyledi. Özel okullardaki yüksek kırtasiye ve kitap ücretlerini takibe aldıklarını belirtti. 2008-2010 yılları arasında yürütülen Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Zanlıların hukuka aykırı dinleme yaptıkları, sahte delil oluşturdukları ve haksız tutuklamalar gerçekleştirdikleri öne sürülüyor. Bu süreçte FETÖ'den talimat aldıkları iddia ediliyor. Gülistan Doku soruşturmasında başlatılan 6. dalga operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisinin Alanya'da görevli iki emniyet mensubu olduğu öğrenildi. Zanlılar delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre serin havaya yağış geçişlere eşlik ediyor. Yarın İstanbul, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Doğu Karadeniz'de sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Akşamlar serin olmaya başladı. İç ve batı kesimlerse parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

İkinci günü saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben yayınımız başladı. Önümüzdeki iki saatinizde harika şarkılar dinleyeceksiniz. 24 saat olduğu gibi yine bugün de özenle seçtiğimiz şarkıları bazıları dinlendirecek, bazıları keyifli eğlenceli temposu yüksek olacak, bazıları da özlediğimiz şarkılar olacak, paylaşacağız. Trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar. Kral Pop Radyo'da şimdi Blok 3 ve Sebebi Yar dinleyelim ve Kral Pop Radyo Top 20 listesinin zirvesindeki şarkı olduğunu da hatırlatalım. Herkese merhaba.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Sipariş

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık.

Epeydir dinlememiştik. Affet beni sevgilim ki yayınlandığı dönem itibariyle çok çok sevdiğimiz şarkılardan ki keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Özledik hasret giderdik şarkılardan biri. Kral Pop Radyo'daydı. En iyiler devam edecek. Bu arada az önce açılışla birlikte listede zirvedeki şarkıyı paylaşmıştım sizinle. Tüm listelerimize Kral Pop Radyo Top 20 listesi, Kral Liste detaylarıyla birçok veri derlenerek hazırladığımız listeler olduğu için kralmüzik.com.tr'den her an ulaşabilirsiniz yepyeni müzik haberlerimizle birlikte. Birazdan hafta sonu ülkemizde en çok hangi filmler izlendi bir göz atacağız. Ayrıca küresel olarak hafta sonu hangi film en çok dikkat çekti detayını da paylaşacağız. Şimdi ise Poise ile Başımda Belalar dinliyoruz.

Ülkemizde bu hafta sonunun lideri de değişmedi. Hem ABD gişesinde 6 hafta zirvede, ülkemizde ise 7. haftasında zirvede. Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün filmi 7. haftasında da zirvedeki yerini korudu. Fall 2 Ölümcül Tırmanış 2. haftasında yükselişine devam etti 2. sırada. Odyssey ise 2. sıradan 3. sıraya geriledi. En çok izlenen ilk 5 filmde 3. sırada yer aldı. 9 haftadır vizyonda. 4. sırada Arabalar geldi. Geçmişten o efsane yapım tekrar izleyiciyle buluştu. Sinema severler için bir alternatif olarak 2006 yılında ilk kez yayınlanmıştı. Günümüzde 20 yıl sonra yine seyirciyle buluştu ve en çok izlenen filmlerde 4. sırada yer buldu kendine. Konuşan Hayvanlar da ilk haftasında, ilk hafta sonunda en çok izlenen filmlerde 5. sırada. Bu arada çok önemli bir detay, Aşkın Büyüsü 2 geldi. Ülkemizde ilk haftasında 8. sırada yer aldı ama ABD gişesinde 30 milyon dolarlık bir hasılatla gişenin yeni lideri olma durumunda. En çok izlenen film Aşkın Büyüsü 2, 30 milyon dolarlık hafta sonu hasılatıyla Örümcek Adam'ı yerinden etmiş oldu bu film, özetle ABD gişesinde. Nicole Kidman, Sandra Bullock, efsaneler var. Aşkın Büyüsü 2'de vizyonda yer alan filmlerden, alternatiflerden biri. Kral Pop Radyo'da şimdi biz Semicenk'le devam edelim yolumuza.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masko.
4: Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Japan Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Mondium'a bak. Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.
7: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
8: Bugün yenin enerjisiyle uyandım. Hissediyorum bugün çok bomba şeyler olacak.
9: Biz her halinize hayranız küçük oldum.
10: Hatun Hanım aradı.
8: Yarın bize kahveye geliyorlar.
10: Can bakar mısın, ben saçma sarı attıracağım da. Yalnız teyze gibi durmasın yani.
8: Ama siz artık çok oldunuz.
11: Bir gözünüz toprağa bakıyor. Yazıktır, insan olamamışsın.
12: Tuzlu kahve bu akşam 20'de Star'da.

Yeni haftaya aslında biraz serin başladık. Hafta sonu hava sıcakları düştü. 4-5 derece dolaylarında gerileme var. Sonbahar hissini bir nevi yaşıyor gibi başladık haftaya. Yarından itibaren de Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı bir hava etkili olacak. Bugün için meteoroloji kaynak uyarıları vardı yağışlı bölgelerle ilgili ama yarın itibariyle birçok ilimizde hem sıcaklar düşecek, ayrıca neredeyse bütün kentlerde gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek öngörüsü var. Balkanlardan gelecek yağışlı havayla birlikte önümüzdeki 4 gün boyunca da etkili olması öngörülüyor bu arada. Geçtiğimiz gün de bahsetmiştik, özellikle bu dönem şimdi dikkatli olunması gereken, giyim kuşam hava durumu raporlarını takip ederek hazırlıklı olmak gereken bir dönem. O yüzden bir hatırlatma daha yapmak istedik. Şimdi Kral Pop Radyo'da Asil Gök enerjisiyle Ne Oldu Böyle dinleyelim.

0: yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, ani su baskınlarına dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

15 Eylül, Eylül ayının ortasındayız. Yılın 258. günündeyiz. Bugün 15 Eylül, bazı ülkelerde çevreyi temizleme günü olarak adlandırılan, genel olarak Dünya Temizlik Günü olarak dile getirilen sosyal bir eylem günü olarak, programı olarak aslında doğan, deniz çöpü sorunu da dahil olmak üzere, küresel katı atık sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan 15 Eylül Dünya Temizlik Günü ayrıca. Amaç da tabii ki dünyayı küresel olarak temiz bir geleceğe hazırlayabilmek. Ya da bizden sonraki nesillere bir nebze de olsun yaşanabilir kılmak. Kral Pop Radyo'da Yeni Saat şarkıları bugünlerin en keyifli şarkılarından biriyle devam ediyor. Nefes, Sana Düşüyorum, Pop'un...

0: Dan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerimizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: 14-21 Eylül tarihleri arasında...

0: kapağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver, şehre dönüşe özel fırsatı sakın kaçırma.
2: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Süpürge deyince vatan.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Geçtiğimiz günlerde benzine zam, şimdi ise dün gece yarısı itibariyle motoruna 6 lira 62 kuruşluk bir artış geldi. Bu da 95 TL İstanbul'da motorunun litre fiyatı demek. Aslında zaten bugünün önemli konu başlıklarından biri, özellikle araç sahipleri için. Bu arada televizyon dünyası 2026 Emmy ödülleri kazananları belirlendi. Yılın dizisi de aslında şaşkınlık oluşturmadı başlığını haklı bulanlardanım. 78. Emmy ödüllerinde The Pitt drama dizisi dalında Emmy ödülünü üst üste ikinci kez kazanmış oldu. Ve 2026 televizyon dünyasının Oscar'ları bir nevi de dağıtılmış oldu. Kral Pop Radyo'da WhatsApp hattımız devrede, 0533 781 74 74. Birazdan gönderilen mesajları okuyacağız. Şimdi ise Burak Bulut'la devam edelim.

Emre'nin mesajıyla başlayalım. Selamlar, iş yerindeyiz. Musa, Hakan, Ebru ve Fatih hadise istiyorlar bizden. Herkese kolay gelsin mesajıyla birlikte gönderdiler. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Emre, Musa, Hakan, Ebru ve Fatih. Orhun, Bahçeli Evler'den, İstanbul trafiğinde tüm gün araç sürüyorum. İşkence gibi gelmeye başladı abi. Kız arkadaşım Filiz'e bana bir şarkı. En güzel aşk şarkıları sizin olsun. Diğer mesajımızsa Emel'den, Samsun'dan merhaba herkese. Güzel ülkeme, insanıma bereketli güzel bir gün olsun. Biz de dinliyoruz. Emel, Erdinç ve Bahar. Sevgilerimizi gönderelim. Teşekkür ederiz mesajınız için de. Selam, İzmir'den Ezgi ben. 4 aydır yeni iş yerimde çok mutluyum. Hatta yeni başladığımda mesaj atmıştım, okumuştunuz. Bugün iş arkadaşımız Kenan'ın doğum günü, kutlamanızı rica ederim. Kenan, doğum günün kutlu olsun. İş arkadaşların bizim aracılığımızla senin doğum gününü kutluyorlar. Nice senelerin olsun. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize de sağlıkla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: İkinci el araçlar %20'den

0: otosor.com.tr.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Bal bal bal
4: bal parmak, doğal bal bal bal parmak. Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
5: bak. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
10: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Veda zamanı geldi ve 15 Eylül yayınımızı tamamladık. Günün artık eve dönüş yolculuğu akşamına doğru ilerliyoruz. Salı akşamımız harika olsun. Ve eve dönüş yolculuğunda başta trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar. Bugün için son kez iyi çalışmalar herkese. Yarın saat 16'da hafta ortası şarkılarıyla ve en sevdiklerinizle 24 saat olduğu gibi görüşmek üzere. Birazdan Bay J'nin keyifli sohbeti, harika şarkıları burada olacak. Bugünlük hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sona erdi. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis'le 1+1 yıllığını anlaştı. Federasyon ilk yarıda oynanacak derbilerin tarihlerini açıkladı. Planlamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak. Dev derbi ise 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe'yi 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da ağırlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım pazartesi saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 15. hafta maçı da 13 Aralık pazar saat 19'da oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş Marsilya'yı Perşembe günü saat 22'de konuk edecek.

0: Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, ani su baskınlarına dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumu.

0: yayında hepiniz hoş geldiniz. Satın alamayacağın bir şey klas kanka. İstediğin kadar zengin ol, istediğin kadar sosyetik takıl, aristokrat gibi davran. Klasın yoksa yoktur, varsa vardır. Sokakta yaşayan birinin de klası olabilir.
1: Olur. Senin klasın var mı Bahçe?
0: Şaka mı yapıyorsunuz? Klasın ağzını burnunu ayırmış bir insanım ben. Geçen gün mesela kebapçıda tavuk kanadın terbiyesi ağzına bulaşmış bir adam gördüm. Lavaşı peçete olarak kullanıp ağzını silip yedi sonra lavaşı. Klas bunun tam tersi, merak ediyorduysanız. Ya lavaşın bir onuru var, ayıptır ya. Eyvallah, biraz geçim sıkıntısı var. Ağza bulaşan kanat sosunu israf edebileceğimiz bir ortamda değiliz şu an.
1: Peki Bayşe, restorana gittiğinde masadaki şeker ve peçeteleri cebine çantana doldurur musun?
0: Sadece o değil, tuvaletten tuvalet kağıdı da araklıyorum. Ama elmalarla armutları karıştırmayalım. Klas başka bir şey, geçim sıkıntısı başka bir şey. Ben niye bu kadar klasım? Çünkü param yok. Bir tek klasım var. Onu korumaya çalışıyorum. Bir de klası olan zengin insanlarla görüşebiliyorum bu sayede. Elimi cebime attırmıyorlar, sağ olsunlar. Onlar da farkında tek mülkiyetimin klas üzerinde olduğunu. Klas üzerinde mülkiyet hakkı biliyorum, farkında. Biraz absürt, bürokratik görünüyor olabilir ama dedim ya, tek varlığım. Dokunanı yırtarım Allah canım almasın. Her neyse. Bakın, zenginlere lafım yok. Benim asıl üzüldüğüm sosyal medyada zengin görünmeye çalışan fakirler. Çok üzülüyorum. Zenginliğini göstermek için fakirliğini organize etmeye çalışan çok insan görüyorum her gün. Bak, zenginliği göstermek için fakirliğini organize. Bir gece otel konaklaması alıyor, yanına 14 mayo, 11 güneş gözlüğü, 6 şapka, 4 terlik almış. Öyle bir görsel stoklamış ki sanırsın hayatı tatilde geçiyor. Dikkat edin. Mayo, pareo, şort değiştirip yeni fotoğraf çekmekten denize bile girememiş. Saçları hep kuru resimlerde. Fotolarda. Bir saatliğine spor araba kiralıyorlarmış. Bunu biliyor muydunuz? Kızı almaya modifiye Şahin'le gittiğinde ne olacak? Anlamayacak mı neler olup bittiğini? Yalnız ne araba yapmışlar ha? Dede, baba, oğul, nesillerdir kullanıyoruz millet. Ne Alman arabaları, ne Japon cevherleri hurdaya çıktı. Titanyumdan mı yapmışlar Şahin abi? Bu nedir? Bakın, sıradaki cümle size biraz karışık gelebilir. Affedin ama sadece bir defa söyleyeceğim. Klas dediğin şey, başkasının arabasının anahtarını elinde tutmak değil, o anahtarın sana ait olmadığını bile bile fotoğraf çektirip eve dönünce hala kendini zengin zannetmemektir. Neyse arkadaşlar, siz olun, böyle şeylere özenmeyin. Hayatınız sosyal medyada göründüğü kadar güzel olmak zorunda değil. Gerçekten güzel olması yeterli. Cebinde ne varsa onunla yaşa. Ne değilsen onu göstermeye çalışma. Çünkü başkasına zengin görünmek için harcadığın para seni zengin yapmıyor. Sadece daha fakir bir insan yapıyor. Anladın? Anladın? Hem unutmayın, insanın arabası olmayabilir, evi olmayabilir, parası olmayabilir ama klasını koruyabilir. Ben mesela yıllardır başarıyorum. Dediğim gibi elimde hiçbir şey yok, klasım var. Gerçi onu da yakında hacizle alacaklar diye korkuyorum. Da iki tane yok diye insaf ederler belki. Kral Pop burası, ayrılmayın millet.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler
3: Marmaris. Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
6: Japan Dili Egno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.

0: Viva.com'da.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
4: 1. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Şimdi size bir market anlatacağım. Ama market deyince aklınıza poşet, kasa, sıra gelmesin. Çünkü Boldi başka bir şey. Giriyorsun, alışveriş yapıyorsun, yemek yiyorsun, kahve içiyorsun, oturuyorsun. Yani bir markete gelmişsin ama oturup sosyalleşiyorsun. Market mi? Evet ama acayip bir market. Ürün seçkisi nitelikli, fiyatlar makul ve en önemlisi pratik. Çünkü zaman yok, kimsenin zamanı yok. Zaten artık akşam ne yiyeceğiz sorusu aile içi iletişim problemi olmaktan çıktı. Ulusal bir kriz haline geldi. Boldi burada devreye giriyor. Pratik ve zaman kazandıran bir market. Koruyucu ve lezzetlendirici eklenmeden hazırlanmış yüzlerce paketli yemek var. Kahvaltı için omlet ve pankek de var. Akşam için lazanya ve kuru fasulye pilav da var. Buzdolabının kapağını açıp hayatını sorgulamıyorsun. Açıp ısıtıp yiyorsun. Hem sağlıklı ve fit yaşamı da destekliyor. Fonksiyonel ve nitelikli ürünler. Makul fiyatlar. Yani spor salonundan çıkıp kendimi ödüllendireyim, hızlı da olsun diyerek 3 katlı burger yemene gerek kalmıyor. Gerçi onu da yargılamıyoruz. Herkesin özgürlüğü kendine de. Zaten Boldi'nin sevdiğim taraflarından biri bu. Nasıl besleniyorsun? Neyi tercih ediyorsan seni bir şeye mecbur etmeden yapıyorlar. Bak herkesin tercihine göre ürün var. Vegan mısın? Var. Fit misin? Var. Ben ne bulursam yerim tayfası. Sen de varsın. Bir de dünya mutfakları meselesi var. Mesela sushi canın çekti. Normalde ne yapıyorsun? Restorana gidiyorsun. Sushi söylüyorsun. Hesap geliyor. Sushi'den çok hesabın tadı kalıyor ağzında. Boldi'nin Nushi markası var. Sushi, onigiri, noodle. Hem lezzetli, hem pratik, hem de makul fiyata. Boldi'nin sosyal sorumluluk tarafı da var. Çevre dostu ambalajlar, israfı önleyen porsiyonlar. Yani sadece bugünü değil geleceği de düşünüyor. Bu yıl 3. yaş kutlamasında belli bir tutarda alışveriş yapan herkes için bir fidan dikiliyor. Her yıl yapıyorlar. Sen alışveriş yapıyorsun, ağaç büyüyor. Güzel. Şimdi gelelim asıl meseleye. Neden Boldi? Çünkü Boldi yeni nesil bir market. Sosyal sorumlulukları içselleştirmiş bir market. Özgürlüklere ve tercihlere saygılı, zaman kazandıran pratik bir market. Boldi'ye gittiğinizde bildiğiniz bütün market deneyimlerini unutun. Çünkü bambaşka bir şey yaşayacaksınız. Bu yüzden diyorlar ki Boldi ezber bozan bir market. İnsan ister istemez hadi kalk gidelim diyor. Sabırsızlanıyorsun. Zaten sabırsızlanın ve acele de edin. Çünkü Boldi dinleyicisini de düşünmüş. Az önce saydığım neden Boldi cevaplarından birini şimdi Boldi Instagram sayfasında en üstte gördüğünüz neden Boldi postunun altına yazıyorsunuz ve Boldi yemek ve market Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Program bitene kadar doğru cevap yazan her 100. kişi 300 lira indirim çeki kazanıyor. Unutmayın program bitene kadar @Boldi yemek ve marketi takip ediyorsunuz ve Boldi Instagram hesabındaki neden Boldi postunun altına bu cevaplardan birini yazıyorsunuz. Doğru cevap veren her 100. kişi 300 lira indirim çekini kazanıyor ve özgürce harcıyor. @Boldi Yemek ve Market. Boldi İstanbul'da 34 şubesiyle sizlerle. Bir market ama acayip bir market.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: İyi akşamlar milletim. Bay J konuşuyor. Burası Türkiye'nin pop müzik kanalı Kral Pop Radyo. Biz yıllardır en çok dinleniyoruz. Üstelik Bay J bu tip düşük Türkçeli cümleler kuruyor olmasına rağmen.
1: Evet, evet.
0: Ama benim suçum değil. Ben yeni Türkçeyi dizilerden falan öğreniyorum. Son yıllarda şarj kelimesi şarj oldu. Travma diye bir kelime vardı. Artık tramba. Çünkü kimsenin dili dönmüyor oyuncularımızdan. Tabii demek yerine önce tabii ki oldu. Sonra tabii ki de diye yepyeni vurguyu onaylamaya doymayan bir tamlama haline geldi. Tabii ki de, tabii ki de elbette. Tabii ki de elbette ne sandığında aynen fil hakika ne? Bir de yalnız vardı mesela. Yalnız vardı. Yalnız artık yalnız yazılıyor. Kelimenin içinde fazladan bir harf var mı? Yok. Eksik olan şey eğitim.
1: Abi.
0: Bakın gençler. Hadi ghosting, mosting filan anladım. Onları kullanın. Çünkü birini hayaletlemek çok çirkin bir ifade. Gerekli gereksiz. Kullan. Orijinal Türkçe kelimeleri bozmayın ve gerekli gereksiz kullan. Mesela dün gece ne yaptınız? Dün gece sinemaya gittik filan. Oldu mu filan orada oldu mu? Durdu mu güzel sizce de? Ya da birine ilginç bir şey anlatıyorsun ve karşındaki hiç ilgilenmiyor konuyla. Ama şaşırmış gibi yapmak için kullanıyor. Sonra da filin sırtına atlayıp ucu yanan okları yerlilere fırlatmaya başlan. Filan. Yani mabadından sallıyorsun diyemediğinden ötürü filan kelimesini uygun görmüş. Bu çok fena sallıyorsun kankaya gelen müthiş bir cevap daha vardır. Diyorsun. Katletmeyin. Katletmeyin rica ediyorum. Türkçe benim kırmızı çizgim. Yapmayın etmeyin. Ya da bari fişini çekin acı çekmesin. Ya böyle olma. Bak Türkçe konusunda bu kadar hassasım. 35 senedir Türk radyo dinleyicisine hizmet ediyorum. İstanbul Tophane'de doğdum. Şişli'de büyüdüm. Annem Türk, karım Türk. Vermiyorlar abi TC vatandaşlığını. Vermiyor. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Bak buradan bütün yetkili mercilere sesleniyorum. Bakın istediğiniz her belgeyi aldım. Tercüme ettirdim, apostillettim. Sabıkam yok, sicilim temiz. Vergilerimi 40 senedir kuruşu kuruşuna ödüyorum. 100 milyonun nüfusun yarısı beni ailesinden daha fazla seviyor. Ben ne yapmam lazım söyleyeyim. Yani küçük bir Avrupa ülkesini topraklarımıza falan mı katmam gerekiyor? Ne yapacağımı şaşırdım. 2 sene oldu başvuralı. Ben de Türk olmak istiyorum artık ama ya. Bu da son denememdi. Daha da olmasa demek ki ikamet tezkeresiyle devam edeceğim. Geçen gün sınırda, Yunan sınırında bir polis memuru ooo dedi Bay J, süresiz ikamet izni. Bunu artık kolay kolay vermiyorlar. Nasıl yani dedim. 99 yıllık ikamet tezkeresi artık vermiyorlar diyorum dedi. Belki de yani bu ayrıcalığın ardından hemen vatandaşlık vermek istemediler şımarmayayım diye değil mi? 200 sene mi yaşayacaksın kral? 55 yaşındasın al 99 yıl işte daha ne istiyorsun şeklinde. Hadi insan ömrünü 50 yıl uzatmayı başardılar. Hala yetiyor bu kart. Şimdi git programını sunmaya devam et. Hadi.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Vakıfbank Minov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Standart vadeli, ileri vadeli ve

0: sor.com.tr.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
1: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sivit şort ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sivit şort 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan.

0: Güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Şimdi arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün Kral Pop Radyo burası. Çok ciddi bir konuyu, Bay J benim adım, konuşmak istiyorum sizlerle. Sizlerle çok iddialı oldu. Sizin söz hakkınız yok bu programda. Sizlerle değil, sizlere konuşacağım. Adım Bay J, 35 yıllık komedyenim. Ve işimde oldukça başarılıyım, ödüllerim var. Sevgi dolu yaklaşıyor insanlar beni gördüklerinde. Oldukça olmuş bir durumum var diyebiliriz yani. Şimdi Cem Yılmaz'ı ele alalım. Aynı meslek dalındayız, o da komedyen. Servetinin 50 milyon dolar olduğu biliniyor. Okey. Şimdi varsayalım ki benden daha iyi bir komedyen. Şimdi varsayalım, konu kapanınca yine Bay J evrenine geri döneriz. Benim daha iyi bir komedyen olduğum. Diyelim ki benden daha iyi bir komedyen. Sorum şu. Benden 49 milyon 995 bin dolar daha mı iyi bir komedyen? Yani benim bilinen servetim 5 bin dolar, onunki 50 milyon dolar. Bu kadar mı daha iyi şaka yazıyor? Yani imkansız, bak teknik olarak imkansız. İşte bu sebepten dolayı Cem Yılmaz'ın Anunnakilerden olduğuna dair bir teorim var. Peki neden? Neden? Çünkü düşünün, şimdi 5 bin dolarlık serveti olan bir komedyenle 50 milyon dolarlık serveti olan bir komedyen arasında bu kadar büyük bir ekonomik fark varsa bunun sadece şaka yazmakla açıklanabileceğine inanmıyorum da ondan. İkimiz de şaka yazıyoruz. O benden 10 bin kat daha fazla parayı nasıl kazanmış olabilir? Hatta biliyor muyum? İnsan 10 bin kat daha fazla para kazanırsa 10 bin kat daha fazla yetenekli olması lazım. Bir insan 10 bin kat daha iyi şaka yapamaz. Yaparsa artık komedyen değil. Mesela ben eşim bugün bana kızdı diye şaka yapıyorum. İnsanlar gülüyor. Cem Yılmaz bunu 10 bin kat daha iyi mi yapıyor? Eşinin kızmasıyla ilgili Nobel alması lazım o zaman. Artı bu fiyat farkıyla karısının ona o kadar kızmış olması lazım ki böyle Litvanya'yı falan havaya uçurmuş olması lazım. Nükleer bombayla falan. Dolayısıyla burada açıklanamayan bir şey var. Benim teorim şu. Bu adam insan kılığında dünyaya gönderilmiş. Komediyle para kazanıp dünyadaki ekonomik sistemi içeriden inceleyen bir Anunnaki olabilir. Diyor. Başka türlü benim 5 bin dolarlık servetimle onun 50 milyon arasındaki farkı açıklamıyor. Önce Anunnakilerden olabilir diye düşündüm. Sonra biraz daha araştırdım. Dedim ki yok, bu Anunnaki teorisi tam oturmuyor. Acaba reptilyan olabilir mi? Çünkü servet başka, başarı başka, komedi başka ama hepsini aynı anda bu kadar yüksek seviyede yapabiliyorsan... Hatta belki de ikisi birden. Gündüz komedyen, gece Anunnaki, ara sıra reptilyan. Olabilir. Ben artık konuşmam devam ederken neyin peşinde olduğumu da unuttum, biliyor musun? Muhtemelen 50 milyon doların peşindeyim. Ve iş işten geçtiği için deli taklidi yapmaya başladım. Şimdi hangimiz daha iyi komedyen diye sorarsanız ben derim. Ama Cem Yılmaz da gerçekten çok iyi komedyen. Hakkını yemeyelim, anladın mı? Sahne hakimiyeti var, yazarlığı var, gözlemi var. Yıllardır insanları güldürüyor, sinema yapıyor, gösteri yapıyor. Hala çıkıp sahneye geçtiğinde salonu dolduruyor. Yani şimdi bütün bunları görmezden gelip yok kardeşim ben daha iyiyim desem bu özgüven denmez buna. Düpedüz beyin hasarı. Bilmiyorum. Belki de gerçekten benden daha iyi komedyendir. Hatta büyük ihtimalle öyledir ama... Dediğim gibi aramızdaki 49 milyon 995 bin dolarlık farkı hala açıklayamıyorum. Cem'e saygımız sonsuz. Allah daha çok versin. Çok güldürdü bizi. Hatta 50 milyona benim 5 bin doları da ekleyelim. Böyle 1 milyon 555 bin dolarlık bir şey alırsa benim de tuzum olsun çorba. Nasıl bir çorbaysa Elon Musk'a çorba mı yapmışlar? Ne yapacağımı da. Neyse Kral Pop Radyo'da ne oldu? Zenginin parası. Bay J'nin.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Eylül Salı, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Çelik açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi. Geçelim Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye. Dışişleri Bakanı Fidan, İran ve Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönülmeli dedi. Ukrayna Savaşı'na da değinen Fidan, Karadeniz'in çatışma dışında tutulması gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sebze meyve fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik bir operasyon başlatıldığını duyurdu. 1029 çiftçinin beyanı alındı. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, diyor sabah.com.tr'de. Sözcü.com.tr ile devam edelim. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Senaristlerden Raci Şaşmaz ifadesinde Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulanmıştır. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar iftiradır. Yılmazer'i tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır dedi. Hürriyet.com.tr var sırada. İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekili Medine Pamuk istifa etti. Yeni başkan vekili seçilecek. Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından İstanbul Valiliği

0: Bir emniyet ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor diye yazıyor cnntürk.com'da. İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim ve net gündemi bitirelim. E-Devlet üzerinden konut projesine başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Dairelerin kira bedelleri 10'la 18 bin lira arasında değişiyor. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. En az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sona erdi. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis'le 1+1 yıllığını anlaştı. Federasyon ilk yarıda oynanacak derbilerin tarihlerini açıkladı. Planlamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak. Dev derbi ise 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe'yi 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da ağırlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım pazartesi saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 15. hafta maçı da 13 Aralık pazar saat 19'da oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş Marsilya'yı Perşembe günü saat 22'de konuk edecek.

radyom. Hem radyomla hem kendimle gurur duyuyorum. Hiçbir şeyden bahsetmeden her gün 4000 kelime konuşuyorum bu yayında ben. Evet. Radyo yönetimi aşırı derecede memnun benden. Hiçbir riske girmediğimiz için. Çünkü az önce dedim ya, hiçbir şey konuşmuyorum. Ben de çok rahatım. Yani karım bana bağırdı diye topuğuma sıkmayacak kimse. Ondan çok eminim yani. Suya sabuna dokunmadan sıfır politika, sıfır ideoloji, sıfır misyon. Ot gibi geldim, ot gibi gidiyorum yayın hayatıma. Ve siz buna değersiniz. Ya işte neden sizin için yaptığımı söyleyeyim bu fedakarlığı. Yani riskli şeyler konuşan arkadaşlarım ceza yiyor. Programlarına durdurma kararı geliyor. Siz hiç benim sustuğumu gördünüz mü? Göremezsiniz. Niye? Boş boş konuşuyorum çünkü. Anladın? Hayat pahalılığı konuşuyorum, evet. Ama yani geçim sıkıntımla sizi boğmak değil amacım. Artık kimseyi de eleştirmiyorum. Sadece ben sadece biraz daha fazla et yemeyi çok isterdim. Yanına da biraz kuş konmaz. Çok pahalı kuş konmaz. Sanırım sadece böyle Kaf Dağı'nın arkasında 12 metrekarelik bir tarlada yetişiyor. İki ejderha başında nöbet tutuyor falan. Avlaması çok zor bu asparagusları. Hayat pahalılığına karşı bir takım önlemlerim var. Sizleri de bu konuda faydalanın diye aydınlatmak, paylaşmak isterim. Çünkü siz de salı akşamınızı benimle paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu açıdan karşılıklı. Marketteki kasiyeri hipnotize ederek... Sakin olun. Suça meyilli bir insan değilim. Hırsız hiç değilim. Biliyorum oraya doğru giden bir konuşma gibi ama değil. İçiniz rahat olsun. Kasiyer kız çok güzel. Onu tavladıktan sonra birlikte yaşamaya başladığımızda personel indirimiyle aldığı malları birlikte yeriz diye düşündüm. Biraz meşakkatli bir serüven. Öncelikle karıma bu durumu nasıl izah edeceğim ben de bilmiyorum ama denemeden nasıl bileceğiz? Evet. Kasabın vitrinindeki etlere bakarak gözlerinizle telekinetik olarak protein emmeyi öğrenin. Bu da önerilerimden, bugünkü önerilerimden bir tanesi. Şimdi markete tok gitmek lazım. Aç gitmek tehlikeli diyorlar. Ben tok gidince de tehlikeli. Ben artık markete küs gidiyorum. Gidiyorum ama küsüm. Hiçbir şey almayacağım. Almayacağım dedim sana. Almıyorum da. Bunu seveceksiniz. Bunun özellikle üzerinde durmak istiyorum. Kimseye hediye almayın. Almayın. Boşa harcanmış para. Bugün varlar yarın yoklar. Niye alıyorsun? Neden kendinize bunu yapıyorsunuz ya? Bak 2012 senesinde sevgilinize aldığınız 100 tane kırmızı gülü hatırlayın. Kız şu anda başka bir adamla evli ve 3 çocuğu var. Güller aldığınız hafta soldu ve kullanılmaz hale geldi. 2012'de gram altın 94 lira. Araştırdım. O güllere o yıl 14 Şubat'ta 600 lira vermişsiniz. 6 gram altın şu anda 36 bin lira. Kabul, çok bir şey etmez ama işletseydin o gülleri sen... Altın şeklinde. Bileşik faizle 14 senede kim bilir ne olurdu. Belki 9. yılda filan sepete çevirip borsa, fon filan devam etsen bugün et yiyebilecektin gözlerinle içindeki proteini emmeye çalışmak yerine kasabın vitrininden. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, CariaFit ve AlbaFold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertise.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
13: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
14: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
16: Büyük rahatlık Paytr.
17: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
18: İstersen Neon 1.
19: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
20: HDI Sigorta.
21: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
22: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
23: Bize huzur lazım.
24: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
25: Serkan!
26: Efendim abi?
25: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
26: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
25: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
27: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
28: Empara.

0: uyguna. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Kabus, bana anlatmadığınız bir şey kalmadı değil mi, eminsiniz?
3: Yengem saldırdı, kadına saldırdı.
2: Oğlum git, onların oğlu. Ayrıldık mı biz? Ayrıldık belki de.
3: Siz nasıl bir çiftsiniz kardeşim?
2: Elçiyiz biz. Allah korusun. Aydınoğulları ve Kutay gider birbirine girmişler.
4: Bu aileden olmaz.
2: Hiç olmaz anneanneyen, bir daha düşünsen.
4: İki cihan bir araya gelse. Zinhar.
5: Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız.
6: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.

Adamlar millet Kral Pop Radyo'da Bay J'ye konuşuyor. Çocuk! Çocuk! Bundan başka kral yok! Akşam saatlerinde radyoda kalite arayanların tercihi, komedyen, radyo şovmeni, hayvansever, kadın hakları savunucusu, eski profesyonel köprü gişe memuru, sahte OGS, HGS imalatçısı ve amatör sünnetçi Bay J karşınızda. Evet, yanlış duymadınız. Bazı meslekleri gerçekten yaptım, bazılarını da şu anda ilk kez ben de sizinle beraber duyuyorum. Evet. Benim hayatımda işler zaten biraz böyle gelişti. Mesela aslında müzisyen olacaktım. Tutmadı, müzik tutmadı. Komedyen oldum, sonra da şakaya vurdum işi. Ben komedyenim, şaka yaptım, müzisyen değilim. O zaman kariyer planı gibi göründü, evet. Dışarıdan baktığın zaman hayatımız gayet düzgün görünüyor değil mi? Halbuki herkesin bir derdi var. Benim de karımla zaman zaman problemlerim oluyor. Erkek arkadaşlarımla, kankalarımla hiçbir problemim yok mesela. Hiç. Arada sığırlık yapıyorlar ama ben de sığırım. Yani hiçbir sığırım başka bir sığıra yalnız abi çirkinlik yapıyorsun dediğini duydun mu? Duyamazsın. Çünkü kankalar arasında bazı şeyler suç değil, karakter özelliği. Mesela dün akşam karımla kavga ettiysem siz bunu nereden bileceksiniz değil mi? Bilemezsiniz. Ama merak etme, ben anlatırım. Benim özel hayatımın mahremiyeti yayın başlayınca bir miktar kamu malına dönüşüyor arkadaşlar. Ekmek parasına dönüşüyor. Gecelik ilişki yaşayan erkeklerin hayallerinde güzel kadınlar vardır. Uzun ilişki yaşayan erkeklerin hayallerinde ise kendilerine ait 22 metrekarelik bir gece kondu. Çünkü ilişki uzadıkça insanın romantik beklentileri de küçülüyor. Karım da çok acayip bir canlı ve bir anda ağlamaya başlayabiliyor. Hayatım şimdi ne oldu? Ben iyice şişmanlayınca artık beni beğenmeyeceksin. İşte o anda yani şimdi... Yani 56 kilo tamam mı? Ve hani bunu neden yapıyor kendine ve bana? Çünkü bir erkek olarak verebileceğim hiçbir cevabım güvenli değil yani. Çok güzelsin desem niye daha önce söylemedin diye soracak. Saçmalama desen zaten bildim. Ben bir keresinde seni beğenmeme imkan var mı? Şu tipime bir be. Ben nasıl beğenmeyeyim seni? Sen bir bana beni gördün mü dedim. İlk başta yani benim gibi biriyle çıkmayı kabul etmiş bir kadın bulduğumda ben zaten şok geçirmiştim. Senin en çirkin halin bile benim yanımda şahane duruyor. Çünkü gözlerim zaten çok iyi görmüyor. Makyaj yapmana bile gerek yok. Gözlerim şu 6,5 numaradan lazerle sıfıra indirdik. Üzerinden 25 sene geçti. Şimdi gene çok harika görmüyorum. Yani insan vücudunun kullanım süresi keşke üstünde yazsa. Gözler 20 yıl sonrası garanti dışı. Filan gibi bir şey. Lazer ameliyatı da kolay ama ameliyattan önce size bir kağıt imzalatıyorlar. Ya arkadaş bir ameliyata girmeden önce şunlar olabilir bunlar olabilir diye kağıt uzatılıyorsa tırsmamdan daha doğal ne olabilir değil mi ya? Yani biz sokak ağzıyla tercüme edeceğim. Lazer mazer yapıyoruz abi, sorumluluk sende pampa. Anladın mı? Vampiterellom. Hadi gözüm imzala. Sonra gözlükleri çıkarttılar. Zaten bir şey görmüyordum. Gözlerimi uyuşturdular. Daha da hiçbir şey göremedim. Sakinleştirici verdiler. Artık görememek umurumda bile değildi. Bekleme salonunda 15 dakika yanımdaki adamla konuştum. Meğer adam değil, lambaymış. Evet. Çok iyi bir dinleyicisin dostum falan gibi şeyler söyledi. Sonra kağıdı getirdiler. Sorumluluğunu aldığım şeylerden biri gözlerimi kaybetmek. Arkadaşlar ben buraya gözlerimi düzeltmeye geldim. Yani bu tıpkı benim size çok güleceksiniz ama işler ters giderse bir daha gülemeyebilirsiniz demem gibi değil mi? Bir kağıt imzalatmam gibi değil mi dinleyicilerime? Hemşire de korkmayın bir şey olmaz dedi. Aha. Şaka için imzalatıyorsunuz. Neyse oldum ameliyatı.

Arkadaşlar şu anda Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz ve benim için bundan daha büyük bir keyif düşünemiyorum. Gerçi yapım itibariyle kendimi yüceltmeden, övmeden, pohpohlamadan kurduğum cümle sayısı çok az. Dolayısıyla bu keyfi yaşayabilmemizin bir sebebi daha var. Beni dinleyecek kadar akıllı olmanız. Şakalarımı duyup ayıklayabilen, işleyip posasını tükürebilen, kaymağını yiyebilen zekanıza hayranım arkadaşlar. Böyle harika bir radyo şovmenini tercih etmeniz olma... Anladın mı? Gerçekten benden iyisi yok. Neyse... Oğlum küçükken kırmızı bir balığı vardı. Hayvan öldü. Oğlum da okuldaydı. İçimden bir ses hemen devreye girdi. Çabuk ortadan kaldır, çocuk üzülmesin. Şapşal bir arkadaşının çocuğa hediye ettiği balığı da ben ortadan kaldırmak zorunda kaldım. Gençliğim böyle işler yaparak para kazanmakla geçti. Tecrübem var da. Bir ara artık bırakacağız bu işi diye düşünüyorum. Neyse balığı tuvalete attım, sifonu çektim. Kızmayın, muhtemelen denizde ölseydi de aynı yere gidecekti. Anladın mı? Balığın böyle bir avantajı var. Sifon veda. Asla köpekle yapmayın. Kediyle köpekle düşünsenize. Gider tıkanıyor, tesisatçı geliyor. Beyefendi sanırım problemi buldum diyor. Gider sisteminizde 18 yaşında bir Alman kurdu. Sonra telefonu istiyor. Alo polis mi? Evet, evet. Vitese en yakın ekip otosu nerede acaba? Ben de onun üzerine tavşan aldım. 3 gün sonra hayvan hastalandı. Oğlum hemen veterinere götürmemi söyledi. Veteriner. Size aynı renkte bir tavşan bulsak daha... Yani... Gerek yok. Ormana kadar benimle bir gezintiye çıkması yeterli. Veterinere ne gerek var? Çok pardon ama... Gerçekten arkadaşlar 2000 liralık tavşanı veterinere götürüp tedavi ettirecek ekonomik kapasite hiçbir zaman olmadı ki benim. Sokakta aç insanlar var. Yani hasta tavşanı alıp yesinler anlamında söylemiyorum. O açıdan değil. Ama tavşanı tedavi ettirmesem o parayı fakirlere mi vereceğim? Oh, çok zor soru. Bu konuda düşünmeme izin verin. İzin verin. Bu arada ben düşünürken bir peksimetin üstüne çorba kaşığıyla siyah beluga havyarı sürüp yiyeceğim. Lütfen bekleyin. Ya isteseydim işi gücü bırakıp annemden alacağım harçlıkla gayet mutlu huzurlu yaşayabilirdim. Ama evlendim ben. Evet, tek başına yaşamak çok kolay. Elektrik parasını ödemezsin, elektriği keserler. 3 gün mum ışığında oturursun. Kimse niye karanlıkta oturuyoruz diye bıdılanmaz. Anlatabiliyor muyum? Evde yemek yok, yemezsin. Kimsenin sorumluluğu yoksa problem de yok. Bahşişe para mı lazım sana? Niye sordun ki? Sana lazım değil mi? Kime lazım değil ki? Ha tabii, bir saniye olmasa da olur. Yani fakirlik dünyanın sonu değil. Mesela bankada 1700 liran var. Kaybettin. Gidersin yeniden kazanırsın. Zenginlik daha zor. Zengin adam... 120 milyon lira kaybediyor. Hadi bakalım hemen git katan geri. Hadi hop hop 120 milyonu kat. Bay J, bu yaptığın kelimenin tam anlamıyla züğürt tesellisi. Biliyorum. Başka nasıl bu depresyonu yeneceğim ben? Ya antidepresan bir yere kadar. Zenginliğin aslında çok zor ve kötü bir şey olduğuna kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü gayet mutluyum. Ucuz markete gidiyorum. İçinde et olmayan mantı alıyorum. İçinde et olmayan sosis alıyorum. İçinde yağ olmayan yağ alıyorum. Eve dönüyorum bir sürü şey almışım ama hiçbirinin içinde bir şey yok. Görsel olarak müthiş tatminim, içerik olarak bomboş. Biraz programıma benzetiyorum.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
5: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut renk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
6: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
7: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su getir ve getir büyükte sadece 30 lira.
8: Sipariş.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım.net, Sigortam.net.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Biliyor musunuz millet? Her şey hasta bir genç kız için birkaç şaka yazmamla başladı. Ya lütfen gülmeyin, ciddi bir şey anlatıyorum ya. Sonra kız bana, sen bunu çok iyi yapıyorsun, niye bunu paraya dönüştürmüyorsun diye sordu. O zaman anladım ki insan hangi yaşta olursa olsun, hangi fiziksel durumda bulunursa bulunsun gülmeyi seviyor. Ve insanları biraz olsun mutlu edebilmek için bu işi yapmaya karar verdim. 35 yıl geçti, hala buradayım. Fena bir karar değilmiş. Finansal olarak berbat bir kararmış. Sizin adınıza hiç de kötü bir karar olmamış.
1: Bahşe, peki hiç komedi yazmaktan bıkıp tıkandığın olmuyor mu?
0: Bu gerçekten çok komik bir soru. Üniversite çağında çocuğu olan bir adama bugün çalışmak istemiyor musun diye sormak. Bankadaki veznedar bugün para sayacak havamda değilim diyebiliyor mu? Balerin bugün tütümü giymeyeyim, ruhum istemiyor diyor mu? İtfaiyeci bugün yangın kendi kendine sönsün, İnşallah yağmur yağar diyebiliyor mu? Ürolog bugün prostat görmek istemiyorum diyor mu? Diyor mu? İnsanların... Benim için de aynı şey geçerli. İnsanların iyi vakit geçirmeye ihtiyacı var. Özellikle bu sıkıcı, daraltıcı modern dünyada. Ben sorumluluklarımı biliyorum. Çocuk sahibi olmanın bir başka sorumluluğu daha var. Çocuklar sizin yüzünüzden sürekli bir şey bekliyor. Hediye, oyuncak, sürpriz. Bir noktadan sonra eve eliniz boş girdiğinde çocuk baba hoş geldin demiyor. Baba mı? Anne, bu babam mı? Eli boş da. Oğlum doğmadan evde zaten bir köpek vardı. Sonra yeni bir yavru köpek istemişti. Bir düşünün, karı koca çocuk dadı. Bir köpek bulunan eve bir de yavru köpek daha sokmak. Bu aile değil, hayvanat bahçesinin küçük şubesi gibi bir şey. Köpeğin tuvalet eğitimi de çok önemli. Ben kutu eğitimi verdim. Dışarı çıkana kadar bekliyordu. Ben de salonun ortasından kaka toplamaktan kurtuldum böylece. Ama eğitim yönteminde köpeğin cinsini mutlaka hesaba katmak gerekiyor. Mesela karşınızda iri kıyım bir Rottweiler var. Bunu siz mi yaptınız? Kibar olmanız gerekiyor. 50 kiloluk bir Rottweiler'dan bahsedin.
2: Evet. Bir problem mi var?
0: Yo. Aksine çok güzel bir kaka olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi 4 tane kedimiz var. Kediler daha pratik diyorlardı. Evet, tuvaletlerini bir klozete yapmayı öğretebiliyormuşsun dediler. Çok güzel öğrettik. Gece 3'te tuvaletin geliyor, klozet dolu. Tak tak tak. Uzun sürecek mi? 4 kedi, tek kum kabı kullanıyoruz. Jaguar beslediğimizi düşünüyor. Arkadaşlar, evet. Hayat ne kadar hızlı değişiyor ya. Daha dün sevgilim diyordum, sonra nişanlım dedim, sonra eşim dedim, şimdi karım. Aynı kadın hala, inanılmaz da sadece unvanı güncellendi. Sıkılmıyorum. Her gün yeni bir karakter, her gün yeni bir trip. Her gün yeni bir dırdır. Beni hala şaşırtmayı başarıyor. Evet. Sürekli yeni sorumluluklar yüklemeye çalışıyor sırtıma. Ev alalım, kredi çekelim, araba alalım, kredi çekelim. Küçük bir yere geçelim. Sen zaten tamirat işlerinden anlarsın. Boyayı yaparsın, musluğu halledersin. Alışverişi ben yapıyorum, arabayı bakıma ben götürüyorum. İkinci bir işe daha girmek zorunda kalıyorum. Sonra bana ne diyor biliyor musun? Bana hiç vakit ayırmıyorsun. Yok, kendime zarar vermeyeceğim. Merak etmeyin. Ben korsan olmak istiyorum. Meslek olarak korsan. Koskoca okyanuslarda adama gemi yağmalıyor. Ben burada Bodrum Denizi'nde niye yapmayayım? Yasal mı? Değil. Benim bu kadar çalışıp hala fakir olmam yasal ama. Ha? İyi akşamlar millet.

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu fiyat bugüne özel. 5 litre kuzeyden su, getir ve getir büyükte sadece 30 lira. Siparişini ver.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Yüzden fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.